Black Diamond, hamsana ke no Big Zulu no Siyantuli bathi ke qoma ingoma yokuqala ke siphethe kulezi ingoma ezimbili esiyiphethe ke siqhathaya kuleli viki nansi ke yesibili ke ingoma ke emveni kwalaho siyabuya ke emlaleli ngizobe sengifisa ukuthi ngizwe kuwena ungene ushaye lapha kwi voice note nasocingweni ungitshele ukuthi ke yiphi ke ingoma ohamba nayo ingoma yethu yesibili emafiki izolo bathi masithokoze.